Kıştak partiye başya çaykasının şücüsü Tabarik mınday dedi. Bu yıl biz jağından 35 yaştan tümen kandidat partiya müçesinden 6'nı köbeyttük. Dağı 2000-ci yıllarda tuğulgan 3 kişini partiyağa gürü aktiplerinden kabıldadık. Ayıl kıştaklarda önüktürüge üzüksüz türdü jaş tayanştardı sapas dayındadık. Cüzümçülük kesibi Şençoğ Şimin kıştağındakı kıştak turgundardın girişesin arttırudakı özüktü negizki kesip bolıp, büt kıştaktın cüzüm östürü gülümü 1920 mo geled. Göp yıllardan beri kıştak cüzüm sortun jakşılığını mıhta arı menen alğa jılıştattı. Azır 530 mo jerdin sapatı jakşılandı. Bıyıl 70 modan aşuğun jer jağıdan köbeytülüp jakşılandı. Lan bauşı siyaktuu, jakşı sapattuu memelör daam abzeldüülügüne tayanıp bazar ülüşün mıhtı eyledi. Kıştak turgundar komitetinin muduru Askar Mehmet jap jaşıl cüzüm bakta turup tolgon işenç menen mınday dedi. Bol jakşılangan jağı sorttordu ar jılı bazarga girgen sodagerler buyrutma berip satıp alat. 2020 жылы көптөгөн кыштак тургуну жаңы сорттордон кабатырланган болчу. Аскары баштамчылык менен үй бүлөсүнүн 3 мо жерин сынак иретинде айдап, жыл сайын иштеп жаткан кирешеси аркылуу кыштак тургундарынын кабатырын түгөттү. Эгинчиликти жакшылоо үлгүсү ошондон кийин бүт кыштакта акырындык менен жолго коюлду. Kişi başına tura gele turgan aydoo jerin 0.18 mogo jetpestiktei objektip şarttın çektemesine uçurağandıktan jalaң egincilikke tayanıp ele kıştak turgundardın kireşesin sızıl aşıruu ötö kıyın bolçu. Kıştak partiya baş yaçaykası kıştak avalın takan çıktap kerkanalardı eliktürüü, jelesin uzartuu, madaniya sayakatı güldöndürüü önügü leniyasın turuktandırıp, turpan, şimin, sayakat önügü çektüü şeriktige, turpan şarı Hojo Şinyü, ağartu, geniş beri teylü çektü şeriktegi siyaktu kıştak başkarısındakı 3 kerkananı baştamçılık menen kurup, ayılçarba koşumca tüşümdörün öndürü, satu, taza suğa iş koşup, kiçik tipteki negizki kuruluşun götürüge alu, cüzümdü bulut örüşünde cevaptı bolıp barı. Kıştak kollektip çarbası murdakı maydan icarağa beruge tayanıp girişe jarata turgan gün, Kıştak kollektip çarbası murdakı maydan icarağa beruge tayanıp girişe jarata turgan gönü ülgüdön tügöldöy arılıp, öz aldına kan iştö, özün özü kamdo işke aşırıldı. Tışkı ügüt joldorun kengetüü üçün kıştakta 3 jaңы aralcı örüşü ticaret kılıp, kıştak kadırları, kıştak turgundarı negizki katmardı jöngö saluu temasındakı mikro teatrlarda özdörü dayındap, özdörü rejistorlu kılıp, özdörü atkarıp, video görünüşüne tayanıp, özgücü alçarba tüşümdörü jana ayıl kıştak salsanasını tanıştırdı. Toral paruçsu Gülziba Azmet, jaңы kesip turpatınan paydağa eb oluçulardın biri. Al mınday dedi. Bugünkü günde eşik altında ile jumuşu ordu bargan sayın göbeydü. Men oku bitirgönden giyin, azıraq dağı arsar bol boy kıştakka kaytıp gelüünü tandadım. Töz bayanda satuğa tayanıp, jurttaştardın cüzümdörün büt mamlekettin argaysız yerlerine satusuna jardan berdim.

Gündükten 3 bal jel jürat. Qomulda gün ala bulutlanat. Abanın temperaturası 29'dan 43 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup. Tündükten 3 bal jel jürat. Tırpanda gün bürgök bolup artınan ala bulutlanat. Abanın temperaturası 31'den 44 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup. Batış tündükten 3-4 balı şamal çıgat. Korlada gün ala bulutlanat. Abanın temperaturası 27'den 39 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürat. Aksuda gün bürgök bolot. Abanın temperaturası 25'ten 37 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3-4 bal şamal çıgat, artınan 3 balga özgörät. Artışta az mölçörde jaan jaap artınan bürkülöt, abanın temperaturası 23'ten 34 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3-4 bal şamal çıgat, artınan 3 balga özgörät. Kaşkarda az mölçörde jaan jaap artınan bürkülöt, abanın temperaturası 22'den 36 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tündükten 3 bal jel jürät. Xotende gün ala bulutlanıp artınan bürkülöt, abanın temperaturası 25'ten 37 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аланур Муса. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsü.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Taban Çınrayno Dungu Aylı Yöy Yavan Kıştak Parti CK'sının müçesi Li Tavman'day dedi. Turgun Şuci daima dilgir baştamçı olup biz dar bir işte bütürü gecedik deyip, kıştak turunlarının cumuşunu özünün cumuşu deyip bilip diyikandardın cirgilik tözgü çötüşümdörün iştik tülükmenin satıp, kıştak turunlarının bayusuna cerdan verip giriş.

Gözün türkmekte cündüz zıl izdiğinde, mayda tovardı eksport oturlar gök, türkün bülçür az, bir soda da daima kança on türdü tovardı, bir noyon sandıka cüktü gerek. Ar bir türdü tovardın barın, tamujnağa malımdı, tekşeri gö malımdı, çetel akçasına ayırbaşta vese bu, bacanı qaytaru gerek bolot. Bırak sodanın uçkanday ösüsünün ulam, alkaları göp bolu siyahtu maseller, orto çakan mayda kerkanalar bargan sayın qiyna valga çürüp koyot. Tüzülme mekanizm bügötün

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalına malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası canlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bulup sizden canlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölütün. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjandın özgüçö bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürüsü bulut. Madeniyattın çeki jok. Sılu Şitin Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde ay tamak kartasını dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şitin Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş çiğnadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı verilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Arasında bayhuç oluca salı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.